0: Sultan Efendim.
1: Biz yazıyoruz sonrasında bir yüreğimizde. Hesapsız bir yüreğim, pazarlıksız ve hafıksız. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi sonsuz sevdalara çarpıyorum. Yoruldum ve yoruldum. Ama yine oturuyorsun, ben babası olamıyorum. Sen nasıl yakaladın?

0: dudaklarımdan o şarkı hiç düşmüyor.
1: Sultan Efendi.

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat. Ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayız.

yaram var derinden sızlayan. Sevdam var, sevdam var gönülleri ağlatan. Acım var yürekleri burkan. Hele öyle bir kaderim var ki beni bu hale koyan. Dünyanın derdi içimde kalsa, bütün güzeller hep benim olsa. İstemem, istemem senden başkası benim.

Sana, sana bu mektubu Allahu Ekber kanında yazıyorum. Galiba veda vakti geldi. Hakkını helal et anam. Elif kıza selamı söyle. O cepheden bu cepheye atıldık. Aşk makamında bir Türk'ümüz olmadı. Bu yüzden sevdamız gazi, aşkımız şehittir bizim. Elif kızın üstünden elim kalkmıştır gayr. Hakkını helal et. Üzülme ana, ağlama. Sarıhanlı nere, Sarıkamış nere deme. Sarıkamış için ölmeyi bilmiyorsa bir adam, Sarıhanlı için nasıl yaşar? Her seher vakti secde aydınlığındaki ak alnını öptüğümü bil, ama beni öldü bilme. Ne diyor Yunus Ata? Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil ana, ana.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı, tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor, işim bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin

0: Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop Öğrenci Servislerini seçin. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla, minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
1: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimekler taş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet. Tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi numara 9.
2: Sultan Efendi.

0: Havana sarkıyor.
1: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813-42-31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
3: 0533 151 86 62.
2: Adres Otogar civarı İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
4: Sultan Efendi.

0: Aman ben mi? Ne var? Düş yorar mısın? Be adam, biraz nefesleneyim. Dur ki yorgunum. Duramam. Neden? Fena mı gider beklemekten? Vah vah. Bilir misin ki ne gördüm? Hayırdır inşallah. Yemek yiyip yatıverdim. Tam yarıydı gece. Bir öyle hayvana bindim ki seçemedim iyice. Peki o bindiğin at mıydı? Anlasak neydi? Bilemedim. Yalnız dört ayaklı bir şey.
1: Katır mı desem, eşek mi desem, öküz mü desem, inek mi desem, alat mı desem, didiç mi desem, oyun...

0: Biraz yürüdük. Geçtiğin nasıl yerdi? Nasıl mı yerdi? Unuttum.
1: Görür müsün derdi. Yokuş mu desem, iniş mi desem, uzun mu desem, geniş mi desem, çorak mı desem, çayır mı desem, sulak mı desem, hayır mı desem, yokuş mu desem, iniş mi desem, uzun mu desem, geniş mi desem, çorak mı desem, çayır mı desem.

0: Tamam, ileride ne gördün? İleride bir kocaman karaltı vardı. Peki ismi yok mu? Bilmem aman.
1: Ağaç mı desem, kütük mü desem, duvar mı desem, öyük mü desem, ağır mı desem, hamam mı desem, yıkık mı desem, tamam mı desem, ağaç mı desem, kütük mü desem, duvar mı desem, öyük mü desem, ağır mı desem, hamam mı desem, yıkık mı desem, tamam mı desem.
2: Ya sonra?
0: Karşıma baktım, dikildi. Kim? Bir adam. Tanıştınız mı? O bilmem tanır mı? Ben tanımam.
1: Babam mı desem, kızım mı desem, hasım mı desem, ısım mı desem, çıfıt mı desem, yavur mu desem, şudur mu?

0: Sen buluyorsun belanı Allah'tan. Bu elde bir, yalnız pek seçilmiyor. Ne zaman?
1: Bugün mü desem, yarın mı desem, uzak mı desem, yakın mı desem, yazın mı desem, güzün mü desem, güzün mü desem, yazın mı desem.

kadar doğru hocam, hayra yorulmaz bu gidiş. Sen oraya ya hakikat deyiver, tam bizim iş. Ne kadar doğru hocam, hayra yorulmaz.

0: kadar doğru hocam, hayra yorulmaz bu gidiş. Sen o rüyaya hakikat deyiver, tam bizim iş. Ne kadar doğru hocam, hayra yorulmaz bu gidiş. Sen o rüyaya hakikat deyiver, tam bizim iş.
1: Sultan Efendim.

0: Eyvallah, teşekkür ederim Ramazan abi, alkışlarıyla net kurmuş.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.

0: ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Sultan Efendim.

0: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279 0543 259 7980 Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
1: Yaza damga vuracak kampanya Kilis Pizzeria'da başladı. Şıklığı ve kaliteyi kaçırmayın. Birinci üründe net %50 indirim. İkinci üründe %50 artı %15 ekstra indirim. Üçüncü üründe ise %50 artı %25 ekstra indirim. Üstelik kampanya tüm ürünlerde geçerli. Takım elbiseden gömleğe, pantolondan günlük kombinlere kadar aradığınız şıklık sizi bekliyor. Pizzeria, rahatlığın şıklıkla buluştuğu yer. Siz de hemen Cumhuriyet Caddesi numara 102 adresindeki Pizzeria Kilis mağazasını ziyaret edin. Pizzeria Kilis, Feyzullah Koyuncu. Pizzeria. Tarzını yansıt, avantajı kaçırma.
2: Sultan Efendi.

0: Sultan Efendi.
1: Halkımızın sevinçlerini ve acılarını resmettiği Kilis türkülerinin gelecek kuşaklara ulaştırılması amacıyla bu albüm Kilis Belediyesi'nin bir kültür hizmeti olarak yaptırılmıştır.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızdayız. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
4: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 5926 0536

0: 20-27-79 Dolap Pazar Caddesi, Salih Ağa Çeşmesi Sokak, numara 10 Taksim'e Kilis, Hacı Ağa Osmanlı Hamamı, geleneksel hamam keyfi, masaj ve kese hizmetiyle.
1: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426.
2: Fadime Aşiroğlu. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
4: Güvenli ulaşım, güvenli yolculuk. Kilis'in Gözde Servis firmalarından Lider Turizm sizin için en değerli varlıklarınız olan çocuklarınızı güvenli ve konforlu bir şekilde evlerinden alarak okullarına ulaştırmaya devam ediyor. Ayrıca özel gezi, düğün, nişan ve özel gün servisleriyle de sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Kayıt ve detaylı bilgi için 0546 589 58 78 0541 930 16 55 Adres: Doğan Güreşpaşa Mahallesi Palmiye Kafe Arkası Beşevler. Lider Turizm. Güvenli ulaşım, güvenli gelecek. Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Sultan Efendim.

0: Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55.000 TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79. Instagram adres prestij_akademi.
0: Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop öğrenci servislerini seçin. Erdoğan Coop öğrenci servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop öğrenci servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop öğrenci servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişört lerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
4: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı

0: fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
1: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz, serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
2: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustra işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı 0543 726 1145.
3: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendi.

Sevgili Arif Ceylan'ın da çok sevdiğim ve uzun zamandan beri dinlemediğim o güzel eserlerinden bir tanesi. Yine güzel bir çarşamba sabahındayız. Alemin en kral radyosu. Radyonuz Radyo Sultan'dayız. Yine her zaman olduğu gibi en güzel ve en kral yorumları Gönüllerin Sultanı'nda saatler 11'e kadar paylaşmaya, dinlemeye ve dinletmeye devam edeceğiz. Tam kanal 106'da değilim öncesinde. Efendim Andi 106'dan sesimizin ulaştığı tüm mekanlara sevgi ve selam olsun. Günaydınlar, hayırlı sabahlarınız olsun diyelim öncesinde. Açık olan esnaflarımıza hayırlı işler dileyelim. Mesaide olan emekçi dostlarımıza Allah kolaylıklar versin diyerek. Seyrihan'da bizleri takip eden tüm dostlarımıza kazasız belasız hayırlı günler temennisiyle. Evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, her ne mekanına bizleri mekanlarına konuk eden, aleminin kral radyosu Radyonun Sultan'a gönül veren, Radyo Sultan'a kulak veren tüm gönül dostlarımıza selam olsun. ...348 alan koduyla 813-9790 sabit hat numaramızın WhatsApp'ından mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlayabiliyorsunuz. Ta ki saatler 11'e kadar haberiniz olsun.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar.
1: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızda. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle

0: Türkiye'yi modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
1: Yaza damga vuracak kampanya Kilis Pisero'da başladı. Şıklığı ve kaliteyi kaçırmayın. Birinci üründe net %50 indirim. İkinci üründe %50 artı %15 ekstra indirim. Üçüncü üründe ise %50 artı %25 ekstra indirim. Üstelik kampanya tüm ürünlerde geçerli. Takım elbiseden gömleğe, pantolondan günlük kombinlere kadar aradığınız şıklık sizi bekliyor. Pisero. Rahatlığın şıklıkla buluştuğu yer. Siz de hemen Cumhuriyet Caddesi numara 102 adresindeki Pisero Kilis mağazasını ziyaret edin. Pisero Kilis, Feyzullah Koyuncu. Pisero. Tarzını yansıt, avantajı kaçırma.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Sevgili Şahap Baba'nın da o güzel eserlerinden bir tanesi Alemin En Kralı'ndaydı. Devam edelim öyleyse. Yeni sanayi, eski sanayi. Beşerler, Beşüzevler, Tebil, Çengel, Toki, Ahmet, Rasim, Karataş. Sesimizin ulaştığı tüm herlere selam olsun diyelim. Bir kez daha günaydınlar, hayırlı sabahlarınız olsun diyelim. Açık olan esnaflarımıza bir kez daha hayırlı işler dileyelim. 106'dayız. Mesajlarımız 348 alan koduyla 813-97-90 sabit hat numaramızın WhatsApp'ından saatler 11'e kadar bana ulaştırmaya devam ediyorsunuz.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426.
2: Fadime Aşiroğlu. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Sevgili Adanalı Ayhan'ın dediği gibi değil mi? Dost özellikle gerçekten gerçek dost ise dost gerçek günde belli olur değil mi? Hele bir de düş diyor. Düştüğün zaman gerçek dostu o zaman anlarsın diyor. Sevgili Etkin ve sevgili Adanalı Ayhan'ın o güzel yorumlarından bir tanesi. Rabbim kimseyi düşürmez inşallah diyelim. Şirin aile kasabı Şirin Ustam özellikle açıldığı günden bu yana hizmetin, lezzetin ve kalitenin en güzelini sizlerle halkımıza tattıran, sunan değerli Şirin Ustam'a selam olsun diyelim. Sevgili Mikail abiye, sevgili Şirin Ustam'a, Şirin aile kasabı kıymetli çalışanlarına ve değerli müşterilerine darmanım olsun. En güzel, en kral yorumlar öncesinde armağanımız olsun. Ekmeğini direksiyon başında kazanan tüm kaptan şoförlerimize de kazasız belasız hayırlı günler temennisiyle özellikle armağanımız olsun. Geldik gidiyoruz değil mi?

0: Yalan dünya sana böyle, kimler konup göçtü söyle. Ben de işte aynen öyle, aha geldim gidiyorum, aha geldim gidiyorum.
1: Arif der ki bunca yıl ay geldi geçti.

Fırtınaydı dinmeyen, eğilmeyen, sinmeyen, bizlerde silinmeyen izi vardı Ozan'ın. Farklıydı onda olan, aşkıydı farklı kılan, davasına vakf olan özü vardı Ozan'ın. Yılmadı gündüz gece, haykırdı hece hece, yamulmadı sadece düzü vardı Ozan'ın. Bir yanı hep tepkili, çekinirdi yetkili, kurşundan da etkili sözü vardı Ozan'ın. Hissederdi derinde, korku yoktu serinde, haksızın üzerinde gözü vardı Ozan'ın. Sözleri nokta nokta yayıldı dört bucakta, adeta her ocakta közü vardı Ozan'ın. Sözünden dönmez geri, derdi gelince yeri, Ozanca çözümleri, tezi vardı Ozan'ın. Söylerdi tenden öte, bugünden, dünden öte, arifti benden öte, bizi vardı Ozan'ın. Fırtınaydı dinmeyen, eğilmeyen, sinmeyen, bizlerde silinmeyen izi vardı Ozan'ın, izi vardı Ozan'ın.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55.000 TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79. Instagram adres prestij_akademi.
1: Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop öğrenci servislerini seçin. Erdoğan Coop öğrenci servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop öğrenci servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop öğrenci servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
3: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet, Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Opet'se fark eder, Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
3: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
2: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813-32-81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
4: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Sevgili Hüseyin Tatlı, ardından Etkin ve ardından da bir Zülfü Livan Ani yorumu Alemin En Kralı'ndaydı. Devam edelim öyleyse. 106'dayız. 10.20 yaptık Alemin Sultan'la saatlerimizi. En güzel ve en güzel ve en özel yorumlarımızı paylaşmaya devam ediyoruz. Sevgili Gizem Karan'ın o güzel yorumlarından bir tanesini daha dinleyelim, dinletelim ve ardından da yine en güzel eserlerle saatleri 11'e kadar yaramsın paylaşmaya devam edelim öyleyse. İyi yayınlar Sultan Efendim, ben Medine. Sıradaki en güzel şarkılar eşim Göksel Litik için, onu çok seviyorum. Bir şarkı istiyorum demişler, armağanımız olsun öyleyse. Sensiz.

Her zaman dediğim gibi Rabbim kimsenin büyüğünü başından eksik etmez inşallah diyelim. Tüm baba hasreti, tüm baba özlemi çekenler için özellikle armağanımız olsun öyleyse. Sevgili Fırat Sigorta'dan sevgili Fırat kardeşime selamlarımızı gönderelim. Fırat Attar için ve değerli eşine, yine değerli ailesine, Fırat Sigorta değerli çalışanlarına ve kıymetli müşterilerine darmağanımız olsun. Gönlümüzden geçen en güzel ve en kral yorumlar selam olsun diyelim öncesinde. Selamlar, iyi yayınlar. Ali Sayan için Reyhanlı'dan Mevlüt'e bir şarkı istiyorum, onu çok seviyorum demişler. Armağanımız olsun en güzel eserler. Meşhur İzdolu Ciğerci Vakıf Usta selam olsun diyelim. Sevgili Vakıf Usta'ya, kıymetli değerli çalışanlarına ve tüm misafirlerine de armağanım olsun.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızdayız. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açıkel Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açıkel Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açıkel Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açıkel vardır.

0: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun. Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 5926 0536 420 2779 Dolap Pazar Caddesi, Salih Ağa Çeşmesi Sokak, numara 10 Taksim'e Kilis. Hacı Ağa Osmanlı Hamamı, geleneksel hamam keyfi, masaj ve kese hizmetiyle.
1: 1 Ekim ve 20 Ekim Umrelerinde kampanya. Kilise özel fırsat. Karaoğlu Zikir Turizm güvencesiyle kutsal topraklara huzur dolu bir yolculuk. 1250 dolardan başlayan fiyatlarla. 20 gün her şey dahil umre programı. 1 Ekim ve 20 Ekim çıkışlı umrelerimizde kampanya fırsatını kaçırmayın. Bilgi ve kayıt 0544-748-4207 0544-253-5187 Kilis Şubesi, Vakıflar Bankası yanı, İstanbul Oteli karşısı. Güvenle çık, huzurla dön.
2: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Sevdan yalan diyor, sözün yalan diyor. Meğer ki sen yalanmışsın diyor. Sevgili Ömer Şahin, alemin en kralındaydı. Sevgili Tufan, selam olsun. Her zaman olduğu gibi bugün de takipteyiz demişler. Sevgili Tufan için özellikle, tüm mesai arkadaşlar için armağanım olsun. En güzel eserlerimizi göndermiş olalım öyleyse. İyi yayınlar. Sanayi esnaflarından Kaplan Oto Döşeme değerli patronları, çalışanlarına güzel bir şarkı gönderirsen bizleri de takipte izlemişler. Selam olsun diyelim. 106'dayız. Dinlemek için en iyisi olan Alemin En Kral Radyosu'nda saatler 11'e kadar paylaşmaya devam ediyoruz. Uygar Doğanay, o güzel eserlerinden sadece bir tanesi. Hasret dur.

Bu sevda işidir diyor. Bu gönül işidir diyor. Sevgili Uygar Doğanay değil mi? Alemin en kralındaydı. Mehmet Delacıoğlu, kilisli dalgacı, selam olsun diyelim. O da şu anda bizi takip ediyor. En güzel eserlerimiz de ona da armağanımız olsun öyleyse. Kısa bir reklam aramıza gideceğiz ama reklam hemen bir şarkıyı daha dinleyelim. Ve ardından da kısa bir reklam aramıza gidelim. Ve ardından da vedamıza geçelim değil mi? Selam olsun diyelim. Sesimizin ulaştığı tüm mekanlara.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26.
2: Fadime Aşiroğlu, Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri, sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
4: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
5: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar, usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
6: Güvenli ulaşım, güvenli yolculuk. Kilis'in gözde servis firmalarından Lider Turizm, sizin için en değerli varlıklarınız olan çocuklarınızı güvenli ve konforlu bir şekilde evlerinden alarak okullarına ulaştırmaya devam ediyor. Ayrıca özel gezi, düğün, nişan ve özel gün servisleriyle de sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Kayıt ve detaylı bilgi için 0546 589 58 78 0541 930 16 55. Adres: Doğan Güreş Paşa Mahallesi, Palmiye Kafe Arkası, Beşevler. Lider Turizm. Güvenli ulaşım, güvenli gelecek.
5: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79. Hüseyin Yalçın.
6: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
2: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatis, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres: Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
2: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkı.
8: Her güzel şeyin sonu olduğu gibi bugün de geldik biz ayrılan sürenin sonuna diyelim. Az sonra saatler 14'e kadar sevgili Yalnız Abi radyonu dururken şimdilik ben huzurlarınızdan ayrılıyorum.

0: Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop Öğrenci Servislerini seçin. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla, minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707 0505 611 7520 0536 674 92 37.
1: Kiliste ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55.000 TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79. Instagram adres prestij_akademi.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis

0: sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536-855-4095. Çocuklarınız bize emanet.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnatlı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543-642-5291. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz, serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549-527-2749. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
3: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Artık yalnız değilsiniz. Yalnız yanınızda. Sultan Radyo'da yalnızlıkları yalnız bırakmak için Yalnızla Sevgi Çemberi başlıyor. Yalnızla Sevgi Çemberi başlıyor.

0: 91 Sultan Radyo Reklam Ajansı. Reklam Ajansı. Reklam Ajansı.
1: En özel, en baba, en damar ve en kral şarkılar. Yalnız da sevgi çemberi başlıyor.

0: her şeyde.
1: Her şeyde sen varsın, unutamazsın. Sevgili Müslüm Baba'yla her daim olduğu gibi start veriyoruz yayın birlikteliğimize. Gün ortasında saatler 14'e kadar yalnızla sevgi çemberindesiniz değerli dostlar. Gönlümden geçen değerli sanatçılardan sevilen şarkılar olacak ve tabii ki dinleyenlerimizin göndermiş olduğu mesajlar da bu güzel yayına renk atıyor. 0348-813-9790 radyomuzun WhatsApp mesaj hattı, saatler 14'e kadar duygu ve düşüncelerinizi, gönlünüzden, yüreğinizden geçenleri göndermeniz yeterli. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik tek çatı altında değerli kilit halkına hizmet sunmakta. Dinleyenlerimizi anlatacağım yayınımda. Mehmet Türk yönetiminde Ekrem Çetin Mahallesi Altan Rezidans altında hemşerilerimize uzun yıllardan bu yana hizmet vermekte. Silahlı güvenliğin ve silahsız güvenliğin kilisteki değişmeyen doğru adresidir. Sevgi ve selamlarımızı iletelim. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Şehrin en iyisinde Sultan Radyo'dayız. Yalnızla sevgi çemberindesiniz. Yayın birlikteliğimize de hoş geldiniz.

0: uzaksanız, yalnızlığınızı yaşamak adına, adına yaşamak bu dediğiniz hisleri yaşamak adına radyo dinleyin. Doğru yapacaksınız.
1: Sultan Efendim, gönül frekansınız.
2: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

0: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
1: İlaç Kimi Radyo
2: Sultan Efendi.

0: ondan sonra diyor. Git gir yılanın koynuna ağır bir şarkı. Cengiz İmre'nin sesiyle, yorumuyla gün ortasında paylaşıyoruz. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik bu arada yayınımızı sunuyor değerli dostlar.
1: Hazır adam dayanmaz demiştim. Cepten yedik ve seninle bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanı koynuna.
0: Selamlar, adım Melike, ailem ve arkadaşlarıma senden bir şarkı bekliyorum diyerek gelen mesajımız vardı. Sıdıka Hanım'dan çok sevdiği eşine gönlümden geçen bütün güzel şarkılarımı armağan ediyorum. Gaziantep'ten Mikail şu anda Radyo Sultan'ı takip ettiğini belirtiyor. Selam olsun. Abdullah Bey'den arkadaşlarına Serkan Kaya isteği var, listeme dahil ettim, aktaracağım. Adım Mevlüt'e diyerek sevdiğine şarkılarımızı armağan eden bir başka sultancımız. Yine Osman bizleri Aksaray'dan takip ettiğini belirtiyor. Kilis'te yaşayan değerli aileme, Sultan Radyo dinleyenlerine şarkılarınız armağanımdır. Selamlar diyerek de mesajını noktalamış.

Sevgili İmparator İbrahim Tatlıses, Radyonuz Sultan'da bu güzel dakikalarda kolay gelsin adım Kevser Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı rica ediyorum diyerek mesajını sonlandırıyor. Sevgili Fahrettin dostları adına sıradaki eserlerimizi armağan eden dinleyenlerimden adım Hasan, ailem adına senden bir şarkı bekliyorum. Orhan Bey'e misafirlerine sıradaki eserlerimizi armağan ederken Mehmet Türk yönetiminde değerli hemşehrilerimize hizmet veriyor. Türkler Özel Güvenlik, ilk saat ilk zaman diliminde sponsor firmamızdır. Ekrem Çetin Mahallesi'nde, Altan Rezidans altında en iyiler bizimle yetişir sloganıyla da hizmetin en güzelini sunmakta. Gönlü güzel, yüreği güzel, değerli bir ağabeyim, değerli başkanım, sevgili Mahmut Kara, Kilis Uluslararası Nakliyeciler Dernek Başkanı'dır. Sevgili Mahmut Şahin Kara'dan ailesi ve sevenleri için özellikle çoluğundan çocuğundan ayrı uzaklarda olan meslektaşlarımıza yani şoför kardeşlerimize sevgili Mahmut Şahin Kara'dan bu güzel türküyü armağan ediyorum. Sultan Radyo'dayız, gün ortasında devam ediyoruz yayın birlikteliğimize.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426.
2: Fadime Aşiroğlu, Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri, sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
2: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
5: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 0079 0530 780 2508. Instagram @okandoner79.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için arayın, görüşelim. 0544 447 52 48
7: 447 52 48.
2: Radyo Sultan reklam sorumlusu Mehmet Fatih Özdağlı. Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55.000 TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79. Instagram adres prestij_akademi.
3: Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop öğrenci servislerini seçin. Erdoğan Coop öğrenci servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop öğrenci servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop öğrenci servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 5 evler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
1: Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
4: İkinci elde birinci kalite. Campus Otomotiv. Araç sahibi.

0: 36. Kampüs Otomotiv. Güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnatlı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme.
3: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz. İstek ve mesajlarınız için Radyo Sultan WhatsApp hattımız 0348 813 97 90.
4: 813 97 90.
3: Mesajlarınızı yazın, Radyo Sultan'da anında yayınlansın.
4: Anında yayınlansın.
0: Ersöz çatı ve izolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

0: Söz çatı ve izolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
1: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan FM.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için

0: Yabancı 0546 870 1103 Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
1: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079 Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 59 26 0536 420 27 79 Dolap Pazar Caddesi Salih Ağa Çeşmesi Sokak numara 10 Taksim'e Kilis Hacı Ağa Osmanlı Hamamı geleneksel hamam keyfi masaj ve kese hizmetiyle. Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Lezzetin değişmeyen adresi sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
1: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426.
2: Fadime Aşiroğlu, Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi. Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
4: Güvenli ulaşım, güvenli yolculuk. Kilis'in gözde servis firmalarından Lider Turizm, sizin için en değerli varlıklarınız olan çocuklarınızı güvenli ve konforlu bir şekilde evlerinden alarak okullarına ulaştırmaya devam ediyor. Ayrıca özel gezi, düğün, nişan ve özel gün servisleriyle de sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Kayıt ve detaylı bilgi için 0546 589 58 78, 0541 930 16 55. Adres: Doğan Güreşpaşa Mahallesi Palmiye Kafe Arkası Beşevler. Lider Turizm. Güvenli ulaşım, güvenli gelecek.
5: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
4: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide, pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner'e bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram @okandoner79.
6: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
7: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
8: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
7: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
8: 0533 151 86 62.
7: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
9: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Sel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla şimdi reklamlar. Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop Öğrenci Servislerini seçin. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
1: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55 bin TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79. Instagram adres prestij_akademi.
2: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı

0: uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz, serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
3: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı, 0543 726 1145.
4: Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Şehrin tek radyo kanalı Sultan Radyo'da Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
6: Gönüllerin sultanı.
7: Sultan FM.

0: Sultan Radyo'dayız. Yayın birlikteliğimize devam ediyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon sunuyor değerli dostlar. Sevgili Cumali Ersöz yönetiminde İl Tarım Müdürlüğü karşısında hizmet vermekte değerli kilisli hemşerilerimize, kilis halkına.
1: Yalnızla sevgi çemberindesiniz.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızda. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmayacak.

0: burada.
1: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 59 26 0536 420 27 79 Dolap Pazar Caddesi Salih Ağa Çeşmesi Sokak numara 10 Taksim'e Kilis Hacı Ağa Osmanlı Hamamı geleneksel hamam keyfi masaj ve kese hizmetiyle.
2: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079 Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendim.

0: Gönül frekansınız Radyonuz Sultan'da, gün ortasında yalnızla sevgi çemberi devam ediyor.
1: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
2: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
2: Sultan Radyo.

0: Sevgi çemberinde yeriniz hazır, kalbimizde sevginiz baki. Yalnız da sevgi çemberi sona erdi.
1: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop öğrenci servislerini seçin. Erdoğan Coop öğrenci servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop öğrenci servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop öğrenci servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres: Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
3: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55.000 TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79. Instagram adres prestij_akademi.
1: Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
4: İkinci elde birinci kalite. Campus Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: 332 66 36 Campus Otomotiv. Güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Opet'se fark eder, kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
3: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
2: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres: Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813-32-81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
4: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları bulunduğunuz ortamlarda kulaklarınızı ulaştırabilmek adına ben Tümer Kansöğütlü yeniden mikrofon karşısındayım. Keyifli şarkılarla 120 dakikaya yakın dolu dolu bir yolculuk yine sizleri bekliyor her zaman olduğu gibi. Herkese muhteşem bir gün diliyoruz. Keyifli şarkılar işte burada.

0: insanları sevmem, sen de onlardan biri.
1: Güne dair sevdiğiniz şarkıları paylaşabilmek adına festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Efendim Galatasaray'daki uzun soluklu macerasının ardından sarı kırmızılı ekibe veda eden Icardi'nin yeni takımı da merak konusu olmaya devam ediyor efendim. Arjantinli yıldızın geleceğiyle ilgili İtalya'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun Icardi ile ilgili görüşmelere başladığı ifade edildi. Yapılan açıklamaya göre değerli dinleyenler, masada da iki sözleşmenin olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon Icardi Galatasaray'daki son sezonunda 47 resmi maçta görev aldı ve tecrübeli santrafor 16 gol ve 3 asist yaparak bu 47 maça 19 golde katkı sağlamıştı.

2 Eylül 2026 günlerden çarşamba, bugün hafta ortasında tatilin son günlerini artık geride bırakıyoruz. Hava sıcaklıkları da aynı böyle devam ediyor. Yaz enerjisi hala etkili diyebiliriz yani, değil mi? Efendim, güne dair sevdiğiniz şarkılarla festivalde yolculuğumuz devam ediyor. Bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize de güzel bir gün dileyelim bir kez daha. Kısa bir müzik aramız var, sonrasında yeniden buradayız.

Haftanın ortasında günün sevilen şarkılarıyla festival yolculuğumuz devam ediyor. Efendim, uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvuruları alınmaya başlanılıyor. 3 pilot ilde başladı bu çalışma. Nedir çalışma, detaylarını aktaralım. Adalet 135 hattı bugün itibariyle devreye giriyor. Yeni adli yılında ilk günüydü geçtiğimiz gün, biliyorsunuz ki uygulamanın da yeni adli yılın ilk günü itibariyle, yani dün saat 10 itibariyle 3 pilot ilde adliyelerde başladığı duyuruldu. Alo 135'i arayacaksınız. Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hizmet veriyormuş bu Alo Adalet 135 hattı. Vatandaşlar tarafı oldukları ve halen açık bulunan 5 yılı aşan dava dosyalarıyla 3 yılı aşan soruşturma dosyaları hakkında doğrudan başvuruda bulunabilecekler bu 135 hattıyla birlikte.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle

0: Görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
1: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızda. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
2: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevu ile hizmet verilmektedir. 0535 933 5926 0536 420 2779 Dolap Pazar Caddesi Salih Ağa Çeşmesi Sokak numara 10 Taksim'e Kilis Hacı Ağa Osmanlı Hamamı geleneksel hamam keyfi masaj ve kese hizmetiyle. Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Lezzetin değişmeyen adresi sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçıoğlu Mahallesi, Pamukçıoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: İlaç gibi radyo.
6: Sultan Efendi.

Bankın 69 büyük şehri kapsayan bir araştırması var efendim. Araştırma şöyle: dünyanın maaş haritası. Tüm bu 69 şehri kapsıyor. Vergi sonrası ortalama aylık maaşları mercek altına alarak kentler arasındaki farkı ortaya koyuyor aslında bu. Listeyi inceleyeceğiz. Listede Zürih 8363 dolarla zirvede konumlanıyor. İstanbul da zirvede yerini almış. Kaçıncı sırada bu 69 büyük şehir arasında, detaylarla geliyoruz, ayrılmayın.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26.
2: Fadime Aşiroğlu, Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri, sevgi, güven ve huzurun adresi. Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
4: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
5: Güvenli ulaşım, güvenli yolculuk. Kilis'in gözde servis firmalarından Lider Turizm, sizin için en değerli varlıklarınız olan çocuklarınızı güvenli ve konforlu bir şekilde evlerinden alarak okullarına ulaştırmaya devam ediyor. Ayrıca özel gezi, düğün, nişan ve özel gün servisleriyle de sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Kayıt ve detaylı bilgi için 0546 589 58 78, 0541 930 16 55. Adres: Doğan Güreş Paşa Mahallesi, Palmiye Kafe Arkası, Beşevler. Lider Turizm. Güvenli ulaşım, güvenli gelecek.
6: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama, halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kiliste fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79. Hüseyin Yalçın.
5: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
7: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
8: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
2: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan.
9: Belki de genç yaşım.

Hanımlar beyler, dünyanın maaş haritası açıklandı dedik. Listede Zürih 8.363 dolarla zirvede konumlandı. Deutsche Bank'ın verilerine göre ABD ve İsviçre ağırlığı göze çarpıyor bu listede. Listelenen şehirler arasında Türkiye'nin incisi İstanbul'da yerini aldı ve araştırmaya göre İstanbul'da vergi sonrası aylık maaş 1.173 dolar olarak hesaplandı ve bu rakamla birlikte İstanbul karşılaşmaya dahil edilen 69 şehir arasında 56. sıraya yerleşti değerli dinleyenler. Diğer devamına baktığımızda ise listenin Avrupa'da İsviçre şehirlerinin yanı sıra Lüksemburg, Kopenhag ve Amsterdam yüksek ortalama ve net maaşlarıyla listede dikkat çeken şehirler arasında yer aldı. ABD'de de yine Boston, Chicago, Los Angeles gibi yerlerde listede üst sıralarda dikkat çekti. Çok

İyi müziğe eşlik etmeye devam eden tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün diliyoruz. Bir kez daha keyifli anlar sizlerle geride kalmaya devam ediyor. 2 Eylül bugün değerli dinleyenler. Haftanın da tam ortasındayız. Yaza veda ettik ama sıcaklığına değil. Hafta sonuna doğru bu arada yurt genelinde yağışlı bir hava dalgası geliyor. Ege kıyıları ve Antalya, Muğla civarında belki denize girebileceksiniz ama yurdun diğer noktalarında hava yağmurlu. Hatırlatalım bir kez daha hafta sonu planı yapacak olanlar için şimdiden keyifli anlarda keyifli şarkılarla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Kısa bir müzik aramız var. Sonrasında yeniden buradayız.

0: sana, kalp sancısına, yok ilişmem bir daha.
1: Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar. Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop Öğrenci Servislerini seçin. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
2: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55.000 TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79. Instagram adres prestij_akademi.
3: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
4: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnatlı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
5: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı

0: Mekke yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
1: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz, serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
2: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı, 0543 726 1145.
3: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz. El alem dinlemese de Kilis Sultan FM dinliyor. Sultan FM dinliyor.

Dün itibariyle balıkçıların da 5 aylık bekleyişi sona erdi efendim. Gece denize açılan tekneler pazar gecesi sabah saatlerinde bol miktarda avla kıyıya dönerken tezgahlarda da ilk günün fiyatları da belli oldu. Şöyle bakalım mı, bir ilk avla arasında palamutlar için atıldı. Gece boyunca süren avın ardından kıyıya dönen teknelerde başta palamut olmak üzere istavrit, mezgit ve barbun gibi sezon balıkları yer alıyordu. 400 gramdan başlayan palamutlar da ortalama 150 liradan alıcı bulmuş. Karadeniz bölgesi için konuşuyoruz tabii. Bölgelerde çeşitli noktalarda fiyatlar azalabilir ya da yükselebilir, hatırlatmış olalım. Önceki yıllarda palamut avının 6-7 ay sürdüğünü hatırlatmış balıkçılar. Bu sezonda benzer bir dönem yaşanması umduklarını belirtiyor. Bu sezonda palamut yemekten bıkacak gibi duruyoruz. İnşallah fiyatlar da bıkacak duruma düştüğümüzde de zaten uygun olacaktır. Herkes ulaşabilsin. Herkes evinde haftada en az 2 kez balık yiyebilsin. Balık fiyatları düşük olsun umarız diyelim. Sezon boyunca.

Günün keyifli şarkılarıyla festival yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'de Talisca ayrılığı epey bir konuşuluyordu. Biliyorsunuz ki değerli dinleyenler, Fenerbahçe'de Anderson Talisca konusunda yeni bir gelişme yaşanılmış. Brezilyalı futbolcu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazeera'nın teklifini kabul ediyor ve kulüp 15 milyon euroluk maaş yükünden kurtuluyor böylelikle. Fenerbahçe biliyorsunuz ki 15 euroluk bir maaş ödüyordu. Fenerbahçe'nin maaş bütçesinde önemli bir rahatlatma sağlıyormuş Talisca'nın ayrılığı. Yıllık 7,5 milyon euro kazanan 32 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasıyla sarı lacivertler kalan 2 yıllık sözleşme üzerinden toplam 15 milyon euroluk maaş yükünden kurtuluyorlar. Fenerbahçe'den ayrılmasıyla gündemde olan Talisca'da geçtiğimiz günlerde insanlar kullanılıp sonra bir kenara atılacak kadar değersiz değildir paylaşımında bulunmuştu. Gollere, maçlara katkısı büyüktü biliyorsunuz ki Talisca'nın, ama tabii ki yeni dönemde ekonomik rahatlama içinde belki de yerine daha alternatif transferler için Fenerbahçe bu adımı atmıştır. Taraftarlar ya da diğerleri, futbol severler, siz ne düşünüyorsunuz bu adımla ilgili?

Hanımlar beyler, Günaydın en sevilenlerle festivali yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Çocukken sarışın olan pek çok kişinin saçı büyüdükçe koyulaşmıştır. Hatta diyenler vardır. Ben de çocukluk birkaç fotoğrafımla karşılaştığımda ya ne kadar sarışınmışım demiştim. Olmuştu mesela şu an ama bayağı simsiyah saçları olan esmer bir adamım. Bilim insanlarına göre bunun sebebi güneş değil, saç köklerindeki melanosit hücrelerinin devreye girmesiymiş efendim. Hormonlardan değil, doğuştan gelen genetik bir programdan kaynaklanan bu süreç saç değil. Elinin kalınlaşmasıyla birleşince rengi gözle görülür şekilde koyulaştırıyormuş. Bilimsel bir şekilde biz de bunun cevabını sizlerle paylaşmış olalım.

Arjantin'in futbolunun dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi 2026 Dünya Kupası'nın ardından milli takım kariyerini noktalayacağını duyurmuştu ve 39 yaşındaki yıldız futbolcu kararını sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Messi bu kararı vermenin kendisi için kolay olmadığını belirtirken milli takıma veda etmek için doğru zamanında geldiğini ifade etti. Yaş da 39 oldu gerçekten. Messi'nin Arjantin'e katkıları büyük. Bir kez daha onu izlemek, onu Dünya Kupası'nda izlemek de ayrı bir keyif ve ayrı bir ayrıcalıktı. Türkiye'nin de içinde yer aldığı bir mücadelede epey bir ayrı keyifti diyelim efendim. Keyifli şarkılarla festival yolculuğumuz devam ediyor. Birazdan yeniden buradayız.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu.

0: 3. Yabancı 79 okul servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis

0: Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 5926 0536 420 2779 Dolap Pazar Caddesi, Salih Ağa Çeşmesi Sokak, numara 10 Taksim'e Kilis, Hacı Ağa Osmanlı Hamamı, geleneksel hamam keyfi, masaj ve kese hizmetiyle.
3: 1 Ekim ve 20 Ekim umrelerinde kampanya. Kilise özel fırsat. Karaoğlu Zikir Turizm güvencesiyle kutsal topraklara huzur dolu bir yolculuk. $1,250 başlayan fiyatlarla 20 gün her şey dahil umre programı. 1 Ekim ve 20 Ekim çıkışlı umrelerimizde kampanya fırsatını kaçırmayın. Bilgi ve kayıt 0544-748-4207 0544-253-5187 Kilis Şubesi, Vakıflar Bankası yanı, İstanbul Oteli karşısı. Güvenle çık, huzurla dön.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Sultan Radyo

Avrupa Birliği İstatistik Kurumu Eurostat'ın 2025 yılı göç ve iltica verilerine göre efendim 13.480 Türk vatandaşı fiilen AB dışına çıkarılırken Türk vatandaşlarının 2025'te Avrupa Birliği tarafından fiilen sınır dışı edilenler arasında ilk sırada yer aldığı görülüyor. Zorla sınır dışından bahsediyoruz bakın. Ayrılma kararlarının ülkelere göre dağılımında Fransa 137.552 kişiyle ilk sırada yer alıyor. Almanya, İspanya onu takip ediyor. Yıl içinde çıkış emri verilen 135.460'ı fiilen AB dışına gönderilmiş ve verilere göre Avrupa Birliği'nin sınır dışı politikalarının 2025'te hem idari kararlar hem de uygulanan sınır dışı işlemleri açısından en yoğun yıllardan biri olduğu belirtiliyor.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
2: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
3: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, tirik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279 0543 259 79 80 Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren. Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779 Hüseyin Yalçın.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: İlaç gibi radyo.
7: Sultan Efendi.

Hanımlar beyler, an itibariyle festivalde bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakika yakın burada olan, keyifli şarkılara eşlik eden tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün dileyelim. Yarın biz yine burada olacağız. Keyifli şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına hafta ortasının hemen ertesi günü, Perşembe gününde. Bugün de Çarşamba'yı geride bıraktık sizlerle birlikte muhteşem ve keyifli şarkılarla. O halde yarın haftanın 4. gününde tekrar görüşebilmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar. Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop Öğrenci Servislerini seçin. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres: Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
2: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55.000 TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79. Instagram adres prestij_akademi.
1: Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnatlı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Opet'se fark eder, Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
3: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
2: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrolse daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813-3281. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet'se fark eder.
4: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimekler taş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi

0: Baklavacı İlhan'da 1 kilo baklava çeşitlerinden alan herkese 300 gram sade dondurma hediye. Üstelik 1 kilo baklava sadece 800 TL. Şöbiyet, Sultanburma, hasır, dilber dudağı ve havuç dilimi çeşitleri ise sadece 900 TL. Serinleten lezzet soğuk baklava sadece 600 TL. Coğrafi işaret tescilli Kilis'in meşhur lezzeti cennet çamuruysa yalnızca 650 TL. Yaz ayına özel bu muhteşem kampanyaları kaçırmayın. Fıstığın, sade yağın ve doğal şekerin eşsiz lezzetini tatmak istiyorsanız adresiniz Baklavacı İlhan. Paket servisimiz Tahtalı Toki, Resul Osman Toki, Beşevler ve Kilis'in her noktasına hizmet vermektedir. Baklavacı İlhan, Kilis'in tatlı yüzü. Tatlının en doğal halini ham diye yemeye ne dersiniz?
1: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
2: Zamanın durduğu, duyguların en âlâ halini aldığı o özel saate hoş geldiniz.
3: Meşk âlâ başlıyor.
4: Meşk âlâ.
2: Hayatın tüm gürültüsünü dışarıda bırakan, şarkıları sadece dinleten değil, hissettiren bir ses. Arabeskin en asil duruşu. Meşkin en derin yankısı. Şimdi ruhunuzu dinlendirme vakti. Hatice Duyar'la Meşk âlâ başlıyor.
4: Meşk âlâ.

Bana öyle geliyor ki biz Eylül ayını güzel karşıladık. Dün programda Eylül ayını gayet güzel karşıladık ve 2 Eylül gününü gösteriyor takvimler. 2 Eylül çarşamba günündeyiz ve aslında hani haftanın en ortasındayız. Biz pazartesi gününden bu yana Meşki Ala'yı hadi gelin bir özetleyelim ve selamlaşmayı öyle sürdürelim. Ne dedik, ne konuştuk, ne dinledik ve nasıl bir özet çıkardık Meşki Ala'dan? Öyle bir yerde dur ki tepe olmasın dedik. Ama dip de olmasın dedik mesela, değil mi? Ne uçtu desinler, ne de düştü desinler. Öyle bir bağ kur ki sevdiklerinde çok gevşek olmasın ama çok da sıkmasın. Ne incitebilsinler ne de vazgeçebilsinler. Yani özetle denge. İlle de denge dedik ve programı pazartesi gününden şu ana kadar özetledik. Bugün çarşamba ve güzellikleri yaşamaya davet ediyorum sizleri. Bugün de Meşki Ala'yla. Gönlüme de gönüllerin radyosuna da hoş geldiniz. Programımız başlıyor.

Günün telaşından yorulan kalplere bir âlâ meşk molası. En sevdiğiniz şarkılar Hatice Duyar'ın samimi anlatımıyla hayat buluyor. Arabeskin zirve noktası. Meşkin son durağı. Hatice Duyar'la Meşk-i Âlâ bu frekansta.

İlaçlar sadece şişede, kutuda olmuyor. Yutmuyoruz onları ya da şurup gibi içmiyoruz. Bazen hissediyoruz, sevgi gibi, değil mi? İlaç ille şişede, kutuda mı olmak zorunda? Değil elbette. Birlikte olmamız şifa. Beraber aynı şarkıları dinlememiz şifa. Aynı konular üzerinde kafa yormamız şifa. Hepsi ilaç bunların, ilaç. Hem de yan etkisi olmayan ilaç. Mesela gülmek ilaç, yürüyüş ilaç, beraberce sohbet etmek, eğlenmek, değil mi? O yüzden de her yeni günün yeni bir şifa kaynağı olduğunu hatırlayarak hepinizi Meşki Ala'da bir kez daha sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz gönlüme, radyomuza hoş geldiniz canlarım.

Canlar, canlarım, olgunluk. Şimdi bu geride kalan şarkının düşündürdüklerini paylaşıyorum sizinle. Hayata öyle eskisi gibi bakmamak değil, artık her şeyi daha derinden görebilmektir. İşte zamanla öğreniyor insan. Öyle her şey birdenbire olmuyor. Bazı kapıların açılmayacağını, bazı soruların cevapsız kalacağını, bazı insanların seni hiç anlamayacağını öyle birdenbire değil, zamanla öğreniyor insan. Ve biz bunları kabullenmeyi de yaş aldıkça öğreniyoruz galiba. Çünkü olgunluk, eksik kalan her şeyin de hayatın bir parçası olduğunu bilmek, değil mi? Ve bazen en büyük gücümüzün de bu olgunluk seviyemiz olduğunu da yaş aldıkça öğreniyoruz galiba.

0: Ruhun en derin tonu. Arabeskin alası. Meşki ala devam et.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızda. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
3: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis

0: Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkın.

0: bilmektedir. 0535 933 59 26 0536 420 27 79 Dolap Pazar Caddesi Salih Ağa Çeşmesi Sokak numara 10 Taksim'e Kilis Hacı Ağa Osmanlı Hamamı geleneksel hamam keyfi masaj ve kese hizmetiyle
1: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, Akik, Kehribar, Sitrin, Turkuaz, Çakra, Amatiz, Kuvars, Jasper, Ay ve Burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı Kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6 bölü A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002 Davut Köşeli, Doğal Taş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
3: İlaç Kimi Radyo. Sultan Efendim.

0: Sadece dinleme. Meşket.
1: Programımız devam ediyor. Meşke Ala'dasınız. Ben Hatice Duyar. Sosyal medyada varım, soruyorsunuz sıkça. Instagram'da beni Hatice Duyar adıyla bulabilirsiniz. Mesajları, istekleri gönderebilirsiniz bana. Arkadaş da olabiliriz. Ve ben programdan sonra da vaktim olursa gönderdiğiniz mesajları

mesajları cevaplıyorum. Bilenler bilir değil mi canlar? Bu arada sosyal medya ağlarından TikTok'ta yeniyim ama orada da ben Hatice Duyar adıyla varlık gösterdiğimi bilmenizi isterim. Ve stüdyonun içine gelecek olursam, ada çayım var bugün. Böyle kırmızı porselen bir tabakta, ince belli bir çay bardağında bana bakıp gülümseyen ve beni yine içmeyi unuttun diyen bir ada çayım var bugün. Birazdan bir kahve içerim belki, ada çayı soğudu ama şimdi şarkılar öyle güzel motive ediyor ki bizi, içecekler bile aklımıza gelmiyor. Sohbet o kadar keyifli ki, ama ben yine de merak ediyorum, siz bir şey içiyor musunuz bu arada, çay ya da kahve? Gitti.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426.
2: Fadime Aşiroğlu, Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi. Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
4: Güvenli ulaşım, güvenli yolculuk. Kilis'in gözde servis firmalarından Lider Turizm, sizin için en değerli varlıklarınız olan çocuklarınızı güvenli ve konforlu bir şekilde evlerinden alarak okullarına ulaştırmaya devam ediyor. Ayrıca özel gezi, düğün, nişan ve özel gün servisleriyle de sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Kayıt ve detaylı bilgi için 0546 589 58 78, 0541 930 16 55. Adres: Doğan Güreş Paşa Mahallesi, Palmiye Kafe Arkası, Beşevler. Lider Turizm. Güvenli ulaşım, güvenli gelecek. Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079, 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
5: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
6: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
7: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
6: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
7: 0533 151 86 62.
6: Adres Otogar civarı İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
8: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim,

0: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 33 34 0541 954 56 88. 3K Özel Güvenlik Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 50 55.
1: 0534 862 93 28.
0: En iyiler bizimle yetişir.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
3: İlaç gibi radyo.
4: Sultan FM.

Mis kokulu çay ve kahve sefaları eşliğinde meşki âlâ devam ediyor. Haklı olsak bile susuyoruz bazen, değil mi? Çünkü büyüyoruz, büyümek de böyle bir şey. Bence olgunlukla eşdeğer. Aslında susmak büyük bir bilgelik gerektiriyor insana. Öyle ham tepkiyle hiç durmadan konuşanlar bilgelikten çok uzakta oluyorlar. Bunu da büyüdükçe anlıyoruz aslında. Ve artık her şeyin savaşmaya değer olmadığını, bazen sadece yürüyüp gitmenin de yaşadıklarımızı geride bırakmanın da bir kazanç olduğunu büyüdükçe anlıyor insan. Çünkü büyümek ve olgunluk ağır yükleri sırtımızda taşımaktan değil, gereksiz yükleri bırakabilmekten geçiyor canlarım. İşte o nedenle hüzünleri, acıları, kederleri ve yoğun stresi sırtımızda yamalı bir bohça gibi taşımaktan ne olur vazgeçelim canlarım, ne olur.

Senin için demedim mi sana gönül? Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim şimdi.

0: Otel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55.000 TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79. Instagram adres prestij_akademi.
0: Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop öğrenci servislerini seçin. Erdoğan Coop öğrenci servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop öğrenci servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop öğrenci servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37. Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden

0: fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnatlı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz, serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
4: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Ruhun İlaç Kil Radyo Sultan Efendi Aylası Meşki Ala devam ediyor.

Biz kimse yalnız değil, yalnızlıkları yalnız bırakıyoruz ve birlikteyiz. Beraberliğin gücüyle de maşallah her zorluğun üstesinden geliriz. Aramızda yalnız olanlar var, terk edilenler var, aşk acısı yaşayanlar var ama yalnız değilsin demenin en sade, en içten halini biz birlikteyiz diyerek söylüyorum ben size. Bence bu bir kelimeden fazlası, bir nefes gibi sıcak, bir sarılma gibi gerçek ve biz Meşk-i Ala'da bu gerçeği en âlâ şekliyle yaşıyoruz. Hem de her gün, hafta içi her gün, hem de programın başından sonuna kadar. İşte ben her birinizin yanındayım ve ben bunu dediğim an sizin bilmenizi isterim ki her fırtınada bir liman, her karanlıkta bir ışık var canlarım. Korktuğunuzda ellerinizi tutan, üzüldüğünüzde sessizce omzunuza yaslanan, düştüğünüzde sizi kaldıran ve kalktığınızda da yanınızda yürüyecek biri var. İşte yanındayım demek benim için bunların hepsini kapsıyor ve ben hafta içi her gün hem programda hem de sosyal medya ağlarından arkadaş olduğumuz için her daim yanınızdayım canlarım. Büyük bir keyifle hem de.

Duygular derin ve hayatı anlamlandırma çabalarımız devam ediyor. Çünkü biz plan yapıyoruz, hayatın planı başka oluyor. Biz düşünüyoruz, hayat bize bambaşka olaylar yaşatıyor. Yani olacağını sandığımız planlar gidiyor, yerine hiç bilmediklerimiz geliyor. İşte hayat sürprizlerle dolu derken belki de iyi, kötü, güzel, çirkin her tür sürprize hazırlıklı olmamız gerekiyor. Çünkü hayatı kontrol edemiyoruz. Bir kere her şeyden önce bu gerçeği kabul etmek gerekiyor. Olanı, olmayanı kabul etmeli. Biz hep olanı kabul etme eğilimindeyiz ama olmuyorsa vardır ilahi iradenin bir bildiği diyebilmeli insan, değil mi? Yani olanı, olmayanı kabul etmeli, akan suya eşlik ederek gitmeli. Çünkü bir yolculuktur hayat. Akan suyun akışıyla yürümek demektir. Hayat bir yolculuktur.

yıllara bir güne nasıl sıkırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de.

0: de bana da.
1: Bugün böyle felsefi öğütler mi? Allah Allah, canlar, canlarım. Şimdi bütün bu süslü cümleleri bir kenara bırakıyorum ve şunu söylemek istiyorum. Kendime de söylüyorum bunları. En önce kendime söylüyorum zaten. Başımıza ne gelirse gelsin bizim karamsarlığa kapılmamamız gerekiyor. İnsanız ya, nefis taşıyoruz ya, bir şey olduğunda karalar bağlamaya çok meyilliyiz ama onun bir süresi olmalı. Yani kapıldığımız karamsarlığın bir süresi olmalı. Hatta canlarım bakın, bütün kapılar kapansa bile Allah bize kimsenin bilmediği gizli bir patika açar. İşte teslimiyetin en önemli kritik noktası da bence burası. Bakın biz şu anda kendi hayatımızda zorluklar yaşıyor olabiliriz ama biz göremesek de o darlığın, dar boğaz dediğimiz alanın ardında, dar geçitlerin ardında nice cennet bahçeleri var, kim bilir değil mi? O yüzden şu an yaşadıklarımız her ne olursa olsun yine şükretmemiz gerekiyor. Zaten isteklerimiz olunca şükretmek kolay ki, asıl mesele olmayanı da kabul etmek, olmayanda da bir hayır vardır diyerek şükretmek ve şükürde kalmak. Bence asıl mesele bu.

0: Günün telaşından yorulan kalplere bir âlâ meşk molası. En sevdiğiniz şarkılar Hatice Duyar'ın samimi anlatımıyla hayat buluyor. Arabeskin zirve noktası. Meşkin son durağı. Hatice Duyar'la Meşk Âlâ bu frekansta.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızdayız. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 11 03. Yabancı 79 Okul Servisi.

0: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
1: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 5926 0536 420 2779 Dolap Pazar Caddesi, Salih Ağa Çeşmesi Sokak, numara 10 Taksim'e Kilis, Hacı Ağa Osmanlı Hamamı, geleneksel hamam keyfi, masaj ve kese hizmetiyle.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: İlaç Gibi Radyo Sultan Efendi.

Muazzam bir tespitten bahsedeceğim şimdi size. Canlar, bazen duvarları insanları dışarıda tutmak için değil, duvarları kimin umursadığını, kimin yıkmak istediğini görmek için öreriz. İşte o yüzden de iyi günde kötü günde kim bizim gerçekten dostumuz biliriz. Değil mi? Bugün böyle derin oldu. Derin ve etkili. Ama şimdi öyle güzel bir eser var ki sırada. Ay konuşamadım mı ben yine bir saniye. Dik durayım ve derin bir nefes alayım. Şimdi öyle güzel bir istek var ki Meşki Ala'da böyle enerjimizi yükselten. Aslında verdiği mesaj da şu bence. Her şeye rağmen yola devam. Enerjimizi sömürenlere elveda. Yola umutla merhaba. Bence şimdi dinleyecek olduğumuz şarkı açıkçası bana bunları hissettiriyor her defasında. Siz de öyle hissedersiniz diye düşünüyorum ve şimdi mışları mişleri ne demişleri boş veriyoruz canlarım. Hayat yolu uzun ve güzel diyerek önce kendimizi onaylıyoruz. Sonra Meşki Ala'nın bu harika şarkısıyla hayat yoluna ve müzik yolculuğuna devam ediyoruz.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426.
2: Fadime Aşiroğlu, Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
2: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
4: Yaza damga vuracak kampanya Kilis Pisero'da başladı. Şıklığı ve kaliteyi kaçırmayın. Birinci üründe net %50 indirim. İkinci üründe %50 artı %15 ekstra indirim. Üçüncü üründe ise %50 artı %25 ekstra indirim. Üstelik kampanya tüm ürünlerde geçerli. Takım elbiseden gömleğe, pantolondan günlük kombinlere kadar aradığınız şıklık sizi bekliyor. Pisero, rahatlığın şıklıkla buluştuğu yer. Siz de hemen Cumhuriyet Caddesi numara 102 adresindeki Pisero Kilis mağazasını ziyaret edin. Pisero Kilis, Feyzullah Koyuncu. Pisero, tarzını yansıt, avantajı kaçırma.
5: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama, halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
6: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: İlaç gibi radyo. Sultan Efendim.

Nasılsınız canlarım? İyi misiniz? İyice misiniz? Eğer beni soracak olursanız, oho çok mutluyum ben, çok. Çünkü mutlu olmak için çok sebebim var. Meşke hala devam ediyor, siz varsınız, istekler var, mesajlar var, iletişim halindeyiz. Bugün bitse de yarın yine programımız var. Gördüğünüz gibi mutlu olmak için çok sebebim var. Umarım siz de böyle yüzünüzde birazcık bir gülümseme olarak beni dinliyorsunuzdur. Şarkıları kastetmiyorum, sohbetten bahsediyorum. Çünkü şarkılar bazen bizi öyle bir geçmişe alıp götürüyor ki ah ah. Artık hayatımızda olmayanları bile ne kadar özlediğimizi fark ediyoruz, değil mi? Olsun. Hemen modumuzu değiştiriyorum. Girmiyorum o karanlık kuyulara canlar. Bakın, şikayet eder gibi olduğumuzda teşekkür edelim. Endişe eder gibi olduğumuzda hemen dua edelim ve vazgeçer gibi olduğumuzda hayat yolunu yürümeye devam edelim be canlar. Bize bu yakışır çünkü canlar. Bize bu yakışır.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55.000 TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79. Instagram adres prestij_akademi.
3: Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop öğrenci servislerini seçin. Erdoğan Coop öğrenci servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop öğrenci servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop öğrenci servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
1: Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
4: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnatlı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
5: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme.
6: Yazın en tatlı fırsatları Baklavacı İlhan'da. 1 kilo baklava çeşitlerinden alan herkese 300 gram sade dondurma hediye. Üstelik 1 kilo baklava sadece 800 TL. Şöbiyet, sultanburma, hasır, dilber dudağı ve havuç dilimi çeşitleri ise sadece 900 TL. Serinleten lezzet soğuk baklava sadece 600 TL. Coğrafi işaret tescilli Kilis'in meşhur lezzeti cennet çamuruysa yalnızca 650 TL. Yaz ayına özel bu muhteşem kampanyaları kaçırmayın. Fıstığın, sade yağın ve doğal şekerin eşsiz lezzetini tatmak istiyorsanız Adresiniz Baklavacı İlhan. Paket servisimiz Tahtalı Toki, Resul Osman Toki, Beşevler ve Kilis'in her noktasına hizmet vermektedir. Baklavacı İlhan, Kilis'in tatlı yüzü. Tatlının en doğal halini ham diye yemeye ne dersiniz?
5: Opet'se fark eder. Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
7: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
5: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
1: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
8: İlaç Kili Radyo.
9: Sultan Efendi.

0: Çok...
1: Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben inanıyorum. Ben gerçekten güzelliklerin hayatımıza gelip mekanı kuracağına inanıyorum. Hatta o zaman gitmek isteseler bile biz göndermeyeceğiz güzellikleri hayatımızdan. Ama tabii bakın şöyle de bir şey var. Olgunluktan, büyümekten, yaş almaktan sıklıkla bahsediyoruz. Hatta uzun uzun konuşuyoruz bunları ama kırılıyoruz, inciniyoruz ya. Hüzünleniyoruz, kederleniyoruz. Aslında değişiyoruz. Çünkü kırılan insan değişir. İncinen insan değişir. Bütün bunlar bize güç de veriyor aslında ve kendi gücümüzü böyle kazanıyor. Ay ne çok konuştum değil mi? Arada nefes alayım. Kendi gücümüzü böyle kazanıyor ve içimizdeki potansiyeli de aslında böyle fark ediyoruz. Çünkü kırılan insan değişir, değişen insan güçlenir, güçlenen insan da hayata karşı olayları daha farklı bir açıdan okumayı öğrenir. Yani kısaca ister kıymet bilinsin, ister bilinmesin. Senin yüreğin güzelse sen her yerde güzelsin. Bu kadar.

0: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat: 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Sultan Efendi.

İçimiz kıpır kıpır mı, yüreğimiz yerle yeksan mı bilemedim ama bugün de türlü çeşitli duyguları aşarak geçerek geldik programın sonuna. Bize de değiştin derler, diyeceklerdir de desinler. Sabrını tükettik, güvenini kırdık, biz senin samimiyetini incittik. Hatta biz seni geldik en hassas yerinden vurduk demezler. Sen değiştin derler, desinler. Önemli değil ki, çünkü hayat bizi önemsemeyen insanlarla zaman geçirecek kadar uzun değil. Akıllanmak böyle başlıyor işte canlar. Neyse, çok ahkam kestim bugün programda değil mi? Ama şunu da söyleyerek gideyim mi canlar? Hani çiçekler çok güzel açınca yerini sevdi deriz ya. İnsan için de bence aynısı geçerli. İnsan da çiçek gibi. Açtığı yer var, solduğu yer var. Biz çiçek açanların çiçeklerini koklamayı tercih edelim. Canlar, yarın yeniden görüşünceye kadar şimdilik müsaadenizle. Hoş kalın, hoşça kalın.

0: Dertlerin en asil, şarkıların en âlâ hali.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar, şimdi reklamlar.
2: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açıkel Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açıkel Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açıkel Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açıkel vardır.
3: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızdayız. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
4: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis

0: Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun. Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 5926 0536 420 2779 Dolap Pazar Caddesi Salih Ağa Çeşmesi Sokak numara 10 Taksim'e Kilis Hacı Ağa Osmanlı Hamamı. Geleneksel hamam keyfi, masaj ve kese hizmetiyle

0: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres: Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya: @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
2: İlaç gibi radyo. Sultan Efendi.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426.
2: Fadime Aşiroğlu. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi. Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
4: Güvenli ulaşım, güvenli yolculuk. Kilis'in gözde servis firmalarından Lider Turizm, sizin için en değerli varlıklarınız olan çocuklarınızı güvenli ve konforlu bir şekilde evlerinden alarak okullarına ulaştırmaya devam ediyor. Ayrıca özel gezi, düğün, nişan ve özel gün servisleriyle de sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Kayıt ve detaylı bilgi için 0546 589 58 78, 0541 930 16 55. Adres: Doğan Güreşpaşa Mahallesi Palmiye Kafe Arkası Beşevler. Lider Turizm. Güvenli ulaşım, güvenli gelecek.
5: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
4: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide, pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner'e bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
6: İkinci el otomobilde güvenin adresi. Köseoğlu Otogaleri.
7: Köseoğlu Otogaleri.
6: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseoğlu Otogaleri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
2: Köseoğlu Otomotiv. Adres: Selman Solmaz Camii arkası.
6: Telefon 0551 186 51 52. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Oto Galeri.
8: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
9: İlaç Gibi Radyo. Sultan Efendi.

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla şimdi reklamlar. Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop Öğrenci Servislerini seçin. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres: Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
1: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55.000 TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79. Instagram adres prestij_akademi.
2: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi.

0: fark yaratıyor. Ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz, serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz. Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimekler taş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi numara 9.
3: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı, 0543 726 1145.
4: Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Sultan Efendi.

0: Zaman haklıyı da haksız çıkardı. Vuslatın yolları çoktan kapandı. Unut onu, unut, gönlüm sevmedim farz et. Unut onu, unut, unut, gönlüm sevmedim farz et.
1: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızdayız. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
4: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
2: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, tirik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279 0543 259 7980 Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
3: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş: 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
4: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres: Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
5: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
6: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
5: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
6: 0533 151 86 62.
5: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: El alem dinlemese de Kilis Sultan Efendi dinliyor. Sultan Efendi.

0: Otel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Kilis'te ortaokul öğrencileri için güçlü bir eğitim dönemi başlıyor. Prestij Akademi'de okula ve sınavlara güçlü hazırlık. 30'lu deneme sınavı paketi sadece 8.000 TL. 8. sınıf dershane programı ise 55.000 TL. Deneme sınavları, konu analizleri, öğrenci koçluğu, birebir grup ve sınıf ortamında modül dersleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü Prestij Akademi'de her öğrenci bir başarı hikayesi. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0540 499 79 79. Instagram adres prestij_akademi.
3: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
4: Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop öğrenci servislerini seçin. Erdoğan Coop öğrenci servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop öğrenci servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop öğrenci servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
5: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
6: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.

çocuklar. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu. Eyvallah.

0: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızdayız. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açıkel Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açıkel Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açıkel Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açıkel vardır.
2: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
4: Lezzetin değişmeyen adresi sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
2: El alem dinlemese de Kilis Sultan FM dinliyor. Sultan FM.

nöbetteyim sokaklarda. Gözlerim hep şafaklarda, sense benden uzaklarda. Bir gece bekçisi, bir ben uyumlu.

0: Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.
1: Bu eserle bütün babalara ve baba adaylarına da sevgilerimizi, saygılarımızı sunmuş olalım. Aramızda olmayanlara da rahmet dileyelim. Evet, Kır Kahvesi böyle güzel bir eserle başladı. Ben Duygu Karataş, yine en güzel eserlerle bulunduğunuz ortamlarda sizlere eşlik edeceğim. Hepiniz radyomuza ve Kır Kahvesi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: tatlı sözleri.
1: Hep söylüyorum, bir daha yaşanmayacak günler. O yüzden bu tarihlerin de kıymetini bilmek lazım. Ve kalan zamanı da en iyi şekilde değerlendirelim. Evet, bugün yine çok güzel seçimleriniz var. Ve tabii ki yeni yıl dilekleriniz. Hepsi için teşekkür ediyorum. Hemen bir istek eseriyle devam edelim. Zamanı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü isteklerimiz oldukça yoğun. Hepinizin yüreğine sağlık. Ve Kubat'tan eser bekleyen dinleyicilerimizi de hemen istekleriyle buluşturuyoruz.

0: İletişim adresimizi de hemen bu dakikalarda hatırlatalım. Program süresince aklınıza düşenler olursa bize ulaştırın. iletişim@duyguylekirkahvesi.com ve Facebook'tan Duygu ile Kır Kahvesi'nden günün her saatinde bize ulaşabilir. Şiirlerinizi, dörtlüklerinizi, ruh halinizi anlatan birkaç kelimeyi bize ulaştırabilirsiniz. Şimdi Onur Akın ve Geceyi Sana Yazdım. Çok güzel bir seçim. Güzel dilekler de var tabii ki. Teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık ve size hemen isteğinizle buluşturuyoruz.
1: Başkaları gitmiş olur gidince. Bir sen yakınsın uzakta kalınca.

Tam bir nostalji oldu ama tabii ki sadece bahar değil, kışı da yersiz yaşayanlar var tabii ki. İnşallah yeni yılla birlikte ümitleriniz biraz daha katlı olsun ve sevdikleriniz de hep yanınızda olsun. Bu bölümde pop tarzındaki isteklerinizi dinliyoruz. Çok güzel ve çok da derin seçimler var, teşekkür ediyorum. Yine yılbaşında neler yapacağını anlatmış dinleyicimiz. İnşallah sizin de beklediğiniz gibi bir yıl olsun. Ve Demet Akalın'ın son albümünden bir şarkı. Hemen paylaşalım, sonra en iyilerde, bölgenin en iyisinde Kır Kahvesi devam edecek. Gidiyor.

Kış mevsimini seven biri olarak sevmeyenleri anlamakta zorluk çektiğim düşünülmesin. Biz her mevsimin kendine has bir güzelliği olduğunu düşünüyoruz. Biz de kışı seviyoruz ama nasıl seviyoruz? Sıcacık bir ortamda, elimizde çayımız, kahvemiz, önümüzde bir kitabımız, kar yağışını seyretmek zaman zaman. Bu çok büyük bir keyiftir ve bunu herkes de sever herhalde. Ama yaşadıklarımızla alakalı, ilişkilidir bazı şeyler. Çok zor şeyler yaşanmış olabilir bir kış mevsimine dair. Ama şu an nasıl imkanlara sahip olurlarsa olsunlar, hala bilinç altında kış mevsimine karşı o soğukluğu yaşayanlar da var tabii ki. Bu konuda sizi anladığımızı da lütfen unutmayın. Bizimle bu duygularını paylaşan sevgili dinleyicimiz için özellikle söylemiş oldum. Evet, güzel de bir paylaşım var ve diyor ki dinleyicimiz, yürüdüğümüz yolun zemini güzel ahlak değil miydi? Sahip olmamız gereken ilk şey edep değil miydi diyor. Çok güzel, çok doğru bir söz. Teşekkür ediyoruz ve güzel de bir seçimleri var. Hemen istekleriyle buluşturuyoruz.

Bir uçtan sen çektin, bir uçtan ben çektim. Kopardık en sonunda. Şimdi boyunlar bükük, omuzlarda büyük. Herkes

Her ne kadar herkes kendi yolunda desek de uzaktan sevdiklerimizi de takip ediyoruz. Sosyal medyada bu anlamda oldukça başarılı. Hani iyi yönleri var, teknolojinin kötü yönleri var diye başlıyoruz ya. Bu iyi yönlerinden biri midir? Tartışılır tabii ki. Ama en azından nasıldır, ne yapıyordur, sağlığı yerinde midir diye birçok habere de ulaşıyoruz. Hoş, artık çok fazla bir özel hayatımızda kalmadı. Sadece iletişim anlamında kullanıldığında bence oldukça keyifli, oldukça da güzel. Ama öbür türlü her şeyin paylaşıldığı bir sosyal medya açıkçası tasvip etmiyoruz. Ama söylediğim gibi böyle özlediklerimizi, arayamadıklarımızı takip etme şansı veriyor. Bir dinleyicimiz diyor ki, en güzel intikam başarıdır, seni sevmeyen herkesi üzer diyor. Güzel de bir seçimleri var. Aşka Türlü Şeyler ve Kenan Doğulu. Sizin tercihiniz üzerine şimdi Kır Kahvesi'nde.

Son kez şimdi burada olsam. Evet, kimi dişlediniz, kimi hayal ettiyseniz olsun inşallah. Böyle hepimizin duygularına bir çırpıda tercüman olan güzel bir eserdi ve Özgün Kır Kahvesi'ndeydi. En iyilerle de devam ediyoruz ve bu bölümde de yine pop tarzındaki isteklerinizi dinliyoruz. Yine sevgili dinleyicimiz Halep'te yaşananları, Suriye'de olup bitenleri bizimle paylaşmış. Ancak söylediğim gibi hep bunu söylüyorum. Biz bir yayın kuruluşuyuz. O yüzden bu konularda dikkatli konuşmamız ve tabii ki her paylaşımı da yayına taşımamamız gerekiyor. Ama hep de yine söylediğimiz bir şey var. Aynı duygulardayız. Zulüm nerede yaşanıyorsa yaşansın, hep karşısındayız. Bunu da bilmenizi isteriz. Evet, güzel de bir seçimleri var ve Gülşen.

Hep söylüyoruz ya, şarkılar duygularımıza tercüman diye. Bir yerde de yeterli olmadığını düşünmeye başlıyoruz. Çünkü çok yoğun yaşıyoruz. Bugün bu duygularını bizimle paylaşan dinleyicilerimiz var. Teşekkür ediyorum. Hepinizin yüreğine sağlık. Ve bir dinleyicimiz de diyor ki, kimseler görmedi. Bu dünyadan ben geçtim. İçimde umudun kırık kilitli sandıkları. Elimde bir avuç düş ölüsü yüreğim. İçinde senin ve benim ağırlığım. Benim olmayan bir garip gülümsemeyle yüzümde incelik adına ben geçtim. Yerini bulmamış bir içtenlik, yanılmış bir saygı ve bir hüzün eğrisi olarak ilişkilerin gergefinde ördüm ömrümün dokusunu ilmek ilmek. Beni cam kırıklarıyla anımsasın insanlar. Savrulan bir yaprak hüznü ve dağınıklığıyla.

sana. Seni seven kalbim sana deli oluyor, anlasana. Ve çabuk olalım aşkım Muazzez Ersoy yorumuyla Kır Kahvesi'ndeydi. Hemen bir güzel eser daha dinleyelim, sonra Kır Kahvesi'nde nostalji bölümünün özel seçimiyle sizleri buluşturacağız. Bekleyen dinleyicilerimiz de lütfen ayrılmasınlar.

Gönlüm senin evin hala, ne güzel sözleri ve Yaşar İpek Kır Kahvesi'ndeydi. Bu bölümde fantezi tarzdaki isteklerinizle sizleri buluşturuyoruz. Şöyle isteklere bakınca çok da özel seçimler var. Hepinizin de yüreğine sağlık. Hemen onlardan bir tanesini dinletelim. Sevmekten Gidince ve Ebru Gündeş. Bekleyen dinleyicilerimiz var. Yine çok güzel dualarla katılmışlar programımıza. İyi ki bizimlesiniz.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oyunu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumam. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

Dinleyicimiz deneme yasından bir bölümü paylaşmış ve diyor ki, uykusuz sahraların uykuya nöbet bir Ağustos sıcağında yarım bırakıp gitti. Giderken saçtığın 3-5 tane kendinden bile utanan gözyaşı haricinde hiç şahidi olmadı ayrılığımızın. Derin yara almış her canlıda olduğu gibi ilk hafta hiçbir şey hissetmedim. Nasıl olsa aklı başına gelecekti sinirlerimin ve kanayacaktı senin gibi koyu kırmızı. Tıpkı her hesapsız ayrılıkta olduğu gibi düğümlendi boğazım ve bir daha çözemedim. Yutkundum, ağlayamadım. Konuştum, tanıyamadım. Sonra bir deniz koydum aramıza. Dağları hasret, yakamozları umut oldu. Ona verdim tüm gözyaşlarımı. Fırtına yaptı, geri çevirdi bana. Şimdi hiç sabahı olmayan bir gecede dönüşünü bekliyorum.

Uğraştırma aşıkları ama tabii ki aşksa söz konusu uğraşmaya devam edeceğiz. Yine yıl ne olursa olsun. Ama inşallah 2017 yılı hepimizin hayatında güzel bir dönüm noktası olsun. Daha çok olgunlaştığımız, her şeyin daha çok farkına vardığımız, kendimizi daha çok eleştirebildiğimiz, yanlışlarımızdan dönebildiğimiz, etrafımızdakilere huzur verebildiğimiz bir yıl olsun. Bunları dilemek geçiyor içimden. Evet, güzel bir seçim daha var. Ve dinleyicimiz de yeni yılımızı kutlamış, teşekkür ediyoruz. Hep aynı dileklerdeyiz inşallah. O güzel dilekler sizleri de bulsun.

Böyle birkaç kelime ne kadar güzel anlatıyor. Mehtap seni sandım, işte adı da aşk. Evet, Ahmet Özhan Kır Kahresi'ndeydi ve Türk Sanat Müziği isteklerinizi dinlediğimiz son bölümdeyiz. Hemen bir istek eseri daha paylaşalım. Çağdaş ve Gelmedim Bir Kere. Sevgili dinleyicimiz bütün çalışma arkadaşlarına armağan etmişler ve çok da güzel dileklerle programımıza katılmışlar. Teşekkür ediyor ve onları hemen istekleriyle buluşturuyoruz.

Kimler kimleri bekledi böyle geceler boyu, belki de yıllar boyu. İnşallah kavuşmalar tez elden olsun. Evet, Türk sanat müziği istekleriyle devam ediyoruz. Sevgili dinleyicimiz diyor ki sevgi olmadan dünya olmaz. Herkese sevgi dolu bir yaşam diliyorum demişler. Güzel de bir seçimleri var. Faruk Tınaz ve Lale Devri. Dinleyelim, sonra veda için buluşacağız. Ama bu eserde şöyle biraz daha açalım radyoların sesini.

Evet, zaman yine su gibi geçti ve Kır Kahvesi'nde program sonuna geldik. Katılımınız ve paylaşımlarınız için teşekkür ediyoruz ve ömrümüz olursa da yarın aynı saatte tekrar buluşabilmeyi diliyoruz. O süreye kadar da hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşe. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tüketti.

Ne kadar süslesen rüyalarımı, sabahlar hayıra yormuyor Ayşen. Ağlarsan matemin yalar gecemi.

0: Kör şeytan resmini yırt at dese de ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı aklım, seni unutmaya ermiyor Ayşe.
1: Adam gibi radyo, Sultan Radyo.

Bu gece bir başka çöktün içime. Seni andım durdum sabaha kadar. Okudum bendeki tüm mektupları. Okudum ağladım sabaha kadar. Bu gece bir başka çöktün içime. Seni andım durdum sabaha kadar. Okudum bendeki tüm mektupları. Okudum ağladım sabaha kadar.

bir an kulağımda çınladı sesin. Ruhumu dolaştı ılık nefesin. Uykuyu gözümden sildi hasretin. Gözümü yummadım sabaha kadar. Seni içtim durdum sabaha kadar. Seni andım durdum

yanımda çınladı sesin. Ruhumu dolaştı ılık nefesin. Uykuyu gözümden sildi hasretin.

geçebilir. Ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir. Ama sen

Hani beni seveceksin? Bir oğlumuz, iki gözüm, bir oğlumuz, bir kızımız olunca hani adını verecektik? Hani adını vereceksin?

dün akşam eve giderken sokakta taştan bir kalp buldum. Baktım, üzerinde adın yazılıydı. Hiç şaşırmadım.

Ben seni azat ettim, sen de azat et. Hakkımı helal ettim, sen de helal et. Seni sevdiğim için

0: çeşkine, vur dönsünler şaşkına, vur şehitler aşkına, vur Allah aşkına vur. Düşürme sancağını, kirletme toprağını, çiğnetme bayrağını, vur Allah aşkına vur.
1: Hafifletsin acını, al kalleşten öcünü, göster Türk'ün gücünü, vur Allah aşkına vur. Ozan Erhan ağ olsun, çak Türklüğe çağ olsun.

Acılarım tutun beni kaldırın. Aşkım gelmiş geçmişine saydırın.